0: tunay taşma paha. Anıl tunay taşma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Radio ITN
2: රටට වග කියන රේඩියෝව.